Merhaba. Merhaba Süleyman Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Müziğiz efendim. Zatenizi pansuman yapıyoruz. İyi ki geldiniz. Dostum çok teşekkür ederiz. Ayva yemiş vaziyetteyiz. Mühim değil. 2.80 uzandık. Sayenizde bit tabii. Benim her türlü şeye, her türlü şeye ama vergi koydunuz. Uyuz olup kaşınmak, öksürmek, aksırmak, tiksirmek. Acaba buna da vergi koydunuz mu? Rica ederim. Buna vergi koymayın. İstirham ederim. Daha beden haberimiz olsun. Bizatihi ve de kütüvhi benim bundan haberim olmasını rica ediyorum. Hoş geldiniz. Biz bu gidişle tahmin etmiyorum ki evlere bacalardan girmeyeceğimizi kim temin edebilir? Bakkal, çakkal, elinde baltalarla bizi bekliyor. Teşekkür ederiz. Ha bir şey söyleyeceğim. Kelliyi korumuşsun. Vergi koymamışsın. Hay Allah razı olsun. Ver elini öpeceğim. Ver. İmkanı yok. İmkanı yok elini öpeceğim. Nereye gidiyorsun Süleyman?